Sen de yakarsın galiba. Doğru. Sen de yakarsın galiba. Sen de yakarsın galiba. Sen de yakarsın galiba.